0: mbali muno atsamunda dzikwatino ikatongwa kubulukira ku Portugal tai. Aha. Apo ninga chigao, chigao chonsene anagumanita mwemu ninga ntsogoleri tisadziwe kuti ndi governadoro. Tinafunefe kuti tidziwe nchakuti kodi nzidzi uda kwanisa kungonjeswa atsamunda dzikwatino ya Mosambiki na ana amuno. Mbani akali ninga governadoro nzidzi unoli?
1: Kapo perekani munikiro abali na shamu alimbu ya kizitu.
2: Ehe, inipano ita kutoma, leto pano nininda kubasa.
1: Aha.
2: Mangwana nininda kucheti.
1: Aha.
2: Nitabuka kucheti, nabirida bondo, wenda bondo kubi.
1: Aha.
2: Weku bondo kwa ngeni baroro.
1: Kakamwe.
2: Ndiye kumala wanga kwa sumana.
1: Aha.
2: Ndiye na mkukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Matakini.
1: Takuta, takuta mbuya kamizola.
2: Katulwa langu na kukumini mbuchanga.
1: Atukula mkono li wisu wisu wisu wisu.
2: Nambuyanga pambeni kwa kudibene guriru wano na nangazaji Pelshi simendi nyakwawe mba wange nangazaji Luisa Luisi Sharumari mba wange Albano Pekari Kapesi Kulondo mba wange nangazaji Sireste Jose Damien mba wange Rosari Shano Robati Ugo Kumatadori mba wange Antonio Faizoni Sange nangazaji Fatima Shiku, Spini, Mbawange, Marcelino Bindi, Ndiyadamila Musa, Jinchino Vano, Uko Kuruwa Seish, Mbawange, Ngabe Uwamurai, Baya Sulaya, Mabinga na Francisco, Francisco Atulaya Shirunguzi, Uko Kuruwa Muka, Ainda Muka Kuruwa Ngita, Jinchino Vano, Mbawange, Aru, Samuel Alberto Vinho, Gundipa de Bano Hugo, Nangazaji Graça Buel, Bavaji Bulimbawange, Gabi Pazari Rai, Santos Francis, Santo Fernando Antônio, Escola Josina Mbawange, Oliva Batista Casquinha Mbawange, Pistoreiro, Sado Gunduara Rai, Guilherme Fernando Antônio, Guilherme Fernando Chale, Mbawange Buzio Masani, Kaluguruwa Murana Mwana na Vido Baulene, João Baulene, Baformosa, Mbawange, Araújo, João, Escrivão, Noendi Ndato, Bazona, Bano, Mbawange, Manuel, O grande
1: Parara, de vizinho Anga, de vizinho Anga,
2: de vizinho Anga, de vizinho Anga, de vizinho Anga, Francisco Luigi Geraldo, na vizinho Anga, na vizinho Anga, na vizinho Anga, de vizinho Anga, Mbawange. Ngabe uruwala kai na uwe mpena na ndibeta ala na kanaipan kwa mbuya mainuemia. Mainuemia mbuya ejimilaza na

maverekete ondimi yechindau. Radio Mosambi irikumupa maverekete ondimi yechindau.